0: kapmasın. Efendim, efendim, minden asoyma.
1: Anne, anne, affet beni.
0: Çok rahman imkona.